deniz ne kadar güzel hop. Haydi koş dalgalara kop. O sarsın bağrına bizi. Severim güzel denizi.